0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Turkish.
2: Olamaz, yine mi geç kalıyorsun? Stresli araba kullanmak yerine evden daha erken çıkmaya çalışın. Hız sınırının üzerinde araç kullanırsanız yasaları çiğnemiş olursunuz ve büyük miktarda para cezası ile cezalandırılabilir ve ehliyetinizi kaybedebilirsiniz ya da hayatınızı. Bu mesaj TSI tarafından yayınlanmıştır. Herkes için aracınızı güvenli bir şekilde kullanın.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Daha iyi bir gelecek için tasarlanmış olan Big Housing Build projemiz kapsamında eski sosyal konutlar yenileniyor, ihtiyacı olanlar için uygun fiyatlı, modern ve enerji tasarruflu konutlar inşa ediliyor. Söz konusu konutlar modern, enerji tasarruflu ve herkes için erişilebilir olacaktır. Bu amaçla Victoria genelinde 16 binin üzerinde yeni konut sağlıyoruz ve daha da fazlasını sağlamaya devam edeceğiz. Bu, daha iyi bir gelecek için atılmış büyük bir adım. Yaşadığınız semtte neler olduğunu merak ediyorsanız Big Housing Build hakkında daha fazla bilgi edinin. Victoria Hükümeti Melbourne tarafından onaylanmıştır.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.